0: bei 20 bis 28 Grad.
1: Radio Superfly. En güzel şarkılar, en sağlam ritimler Radio Superfly'da.
2: Music is our universal language.